aşkla. İsmin devamlı bir heci dudağımda. Ömrüm geçiyor her an seni anmakla. Hasretinle yanıyorum her zaman. Sevgilim seni bir an unutamam. Söyle artık.